0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgili Yavuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgili Yavuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Matat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Balanın tek boyu nereye gitti? Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne? Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün yediye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem. Annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da gözdağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın, ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isterdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim.
1: Ben

Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan, ölümlü vakitlerde hayatıma can olan, masiva denizinde kalanların feneri, ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi, ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım, kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazan muştu çiçeği, bazan da hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey...

0: onlarsız edemeyeceğim ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin. Yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya Keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya Sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya Sabık,
0: önce sensin. Başkaları sonraya kalır. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya Saik,
0: yoluna çevir kalbimi. Sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Salim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla dirliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Seri',
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır. Özleri gün yüzüne çıkartır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın, gidecek kapım yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti. Sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı,
0: ayağım dolanır. Yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır. Uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Acizime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver.
2: Ey Habibim Muhammed, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinde. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al, getir, buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır. Harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz, diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a, sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın, buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe.
ne mutlu sana.

İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gaze. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvab, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk, vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

يَغُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال.

cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus, var yarına, koma bugünü yarına.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik.

ettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ila Allah, inna Allahe basirun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. 7. risale olan 7. mesele: Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu huve hayrun mimma yecmaun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep: eski harbi umumiden, dünya savaşından evvel ve evailinde bir vakıayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti, parçalandı. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Merhum annem yanımdadır. Dedim, ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini anlat, açıkla. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. Bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İ'cazı, yani Kur'an'ın mucizeliği, onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu İ'cazın, Kur'an'ın mucizeliğinin bir nev'ini şu zamanda izharına, açıklanmasına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu, aday olduğumu anladım. Hakikaten değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi büyük infilaklar, büyük inkılaplar oldu. Kur'an'ın etrafındaki Kur'an namına işleyen ilahi müesseseler kapatıldı ve Kur'an değiştirilmeye çalışıldı. Fakat Kur'an'ın mucizeliği buna müsaade etmedi ve kendi kendini Kur'an müdafaa etti. Madem İcaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o İcaz'ın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, İcaz'a yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep, madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. Madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini medhediyor. Yani Kur'an kendi kendini medhediyor, kendi kendini övüyor. Biz de onun dersine itibaen onun tefsirini medhedeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir, Risale-i Nur külliyatı Kur'an'ın bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik, hakikatler Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, hususan Elif, Lam, Ra'larda, Hamim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, sözlerde yansımış olan Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Yani bir hizmetin makbul bir hizmet olduğu bir takım Rabbani yardımlara mazhar olmasından da anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Çünkü o üstadımız, o Kur'an öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil. Yani bu eserlerimdeki, bu Risale-i Nur külliyatındaki hakikatler ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşuh etmiştir. Kur'an'dan yansımış, Kur'an'dan sızmıştır. Hatta 10. söz Haşir Risalesi, bildiğiniz gibi 10. söz öldükten sonra dirilişi anlatan bir eser. 2 kere 2 4 eder derecede kesin ve kat'i olarak öldükten sonra dirilişi anlatıyor 10. söz. Yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Yani adeta o 10. söz yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş bazı damlalardır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet değerli kardeşlerim, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmemeli, edilse hem o hakikatlere zulüm olur hem de o zata zulüm olur. Yani bir cemaat bir hocanın üzerine, bir tarikat bir şeyhin üzerine bina edilirse, o hoca öldüğü zaman, o şeyh efendi öldüğü zaman ne olur? O cemaatta ölür. Ama insanlar hakikatlere bağlanırsa, hakikatlere müntesip olurlarsa, hakikat namına o zatı severlerse, o zat vefat etse bile o zatın açmış olduğu hayır hizmeti yine devam eder. Demek ki hakikatlere bağlanmak gerekiyor. Hak ve hakikat ehli olmak gerekiyor. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Yani İslam düşmanları bir eseri, bir kitabı çürütmek istedikleri zaman o kitabı yazan zatın birkaç kusurunu gösterip bu adamın yazdığı kitap ne olur, ne olacak diye o eseri de çürütmeye çalışıyorlar. Bu da İslam düşmanlarının adetlerindendir değerli kardeşlerim. Elbette semayı Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, Kur'an semasının yıldızlarıyla, ayetleriyle bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Yani bu eserler benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem madem örfün asta bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani bir eser o eseri yazan zatın meyvesi, ürünü gibi düşünülüyor. Ve bu örfe göre o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Şimdi bir insan üzüm salkımlarına bakıp da ya bu üzüm salkımlarındaki üzüm var ya işte şu kuru çubuktan geliyor derse ne kadar yanlış bir davranış içerisine girmiş olur. O kuru çubuğu kessek içinden şerbet akmayacaktır. Öyleyse o lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti onları o çubuğa takan zatta aranmak gerekir. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu eserler üzüm gibidir. Ben de kuru çubuk gibiyim. Bu eserler benim malım zannetmeyin. Bu eserler ancak Kur'an'ın malıdır ve Kur'an'dan süzülmüş katreler, damlalar hükmündedir diyor. Dördüncü sebep, bazen tevazu, insanın mütevazi olması, küfranı nimeti istilzam ediyor. Yani nimete nankörlüğe sebep oluyor mütevazi olmak bazen. Belki küfranı nimet olur. Bazen de tahdisi nimet, nimeti övmek iftihar olur. Övünme sebebi olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki ne küfranı nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen, süslü ve zinetli bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse, biri sana çok süslü, çok yakışıklı bir elbise giydirse ve onunla çok güzelleşsen, o elbiseyi giyince sen çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu kerane, güya mütevazilik adına desen haşa, ben neyim, hiç, bu nedir, nerede güzellik desen, o vakit küfrana nimet olur. O güzelliği, o nimeti inkar etmiş olursun. Yanlış olur. Ve hulleyi sana giydiren, o elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftahirane desen bunun tam tersi. Şimdi övünerek desen ki evet ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz desen o vakit mağrurane bir fakirdir. Yani gururlanarak bir övünmedir. Bu da yanlıştır. İşte fakirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki evet ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır, bu elbisenindir ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir demek gerekiyor. Yani güzelliği itiraf etmek fakat o güzelliğe sebep olan o nesneyi nazara vermek ve o nesneyi sana veren zatı nazara vermek gerekiyor. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler, hakikattirler fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikından, hakikatlerinden telemmu etmiş şualardır. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden süzülmüş, yansımış şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ düsturuyla derim ki, yani bir şair, bir zat demiş ki, ben sözlerimle Muhammed'i övmüş olmadım. Fakat Muhammed'den bahsetmekle sözlerim güzelleşmiş oldu. Derim ki, وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِ بِالْقُرْآنِ. Yani Kur'an'ın hakaiki i'cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Evet, yüceye tabi olan yücelir değerli kardeşlerim. Kim Kur'an'a tabi olursa elbette ki yücelir. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Evet değerli kardeşlerimiz, konumuz devam ediyor ama süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki Nur Saati programımızda yine konumuza 5. sebep başlığıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebiyenin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım.
Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısı zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın,
duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

sürgün ülkeden başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti. Sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında gölgelendi gecimi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili.
Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ya Kerim es-Saf. يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا لطيف الصنع يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
9: Ey affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
10: Ya

0: Allah'ım.
1: Ey mağlup edilmeyen aziz. Ey elle tutulmayan latif. Ey uyumayan gözetleyici. Ey bitmeyen mevcud. Ey ölmeyen hay. Ey düşmeyen melik. Ey fena bulmayan baki. Ey cehalet arız olmayan alim. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet. Ey zaafa uğramayan kavi. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ve es'eluke bi esmaike ya vahid ya varid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin

Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأمان أجلنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. يا من هو يشفي المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahri ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men huve ileyhi yehrabu.

0: Ey dünyayı istemeyenlerin kendisini arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
1: يا الله يا ربيمز Sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur... Kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk. Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk. Yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur. Deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir, aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı, gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman. Bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan. Ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları. Ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçkan, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.
1: Ulan adam.
0: Başım eğik.
1: Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz, seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden, sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında, seni seviyoruz savunan. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yumağı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor. Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne minessâbikûne ilâ zillillâhi azze ve celle. Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? İlâ zillillâhi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde ama bir grup insanlar var ki Allah-u Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları, yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir. Beynine zarar verir. Hatta derler ya güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbul Alemin'in gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani tabilmem için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor, pasaport istiyor, değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım, bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vakıa suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir, o önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar. Ondan fazlasını almazlar. Ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler. Hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur. Onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var. İki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler. Kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar. Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman. Mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden hali vakti yerinde olan bir insandan işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş. İşte borç istemiş, yardım istemiş. Ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor. Ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana. Ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi. İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da ke hükmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte diyor sabikun önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur. Ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun. Hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor. Ve Peygamberimiz öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız? Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eterdavne en tekunu şatra ehlil cenneti. Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? İnnel cennete muhakkak cennet la yedhuluha giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak, emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde illa كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az. Cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun. Şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var. Hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin. Az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Fezkuruhu. Onu zikredin, onu anlatın. Yarifun nas. İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte, o hadisi de okuyalım inşallah. Eter'ûne an zikril facir. Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? Meta ya'rifuhun nasu? Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu? Siz anlatmazsanız, fasık olduğunu söylemezseniz, işlediği hareketlerin kötü olduğunu söylemezseniz o zaman insanlar ne zaman tanıyacak? Uzkurul facire, facir olanı zikredin. Bima fihi, onda olan şeyle. Ne yapmışsa, ne hata işlemişse onu yazarun nas. İnsanlar da ondan sakınsınlar. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz gıybet günahtır geneliyle. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını ama. Hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur, sıkıntı olur, kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

çağırın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan. Yoksa bütün çiçekler kuruyacak evimde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı, Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa. Bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı? Haşa, kahraman esnafınız. Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan deşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası.

0: gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerdi seni.

0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 1977 yılında ben İstanbul'daydım. O zaman İstanbul'da, yani Türk, o zaman Ramazan ayıydı. Yani oruçlu. Ve gecenin bir yarısı, yani sehere yakın, ben Allahu Ekber sesine, azan sesine uyandım. Ve yatabilmedim daha. Çünkü ben çocukluğumda Allahu Ekber işitmiştim. Minarelerden azan sesi işitmiştim. Ama uzun yıllar bildiğiniz kimi Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nde dini kadağan elediler, yasak elediler ve uzun iller ben minarelerimizden azan sesi işitmedim. Ama bu azan benim kanımda yaşayırdı. Buna bizde kan hafızası deyilir. Kan yaddaşı. Ve o yaddaş uyandı. Kalbimde uyandı ve ben bir Allah-u Ekber şiiri yazdım. Ve o zaman benim hatırıma büyük şairimiz Mehmet Akif'in bir misrası düştü. O diyor ki, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok büyük sözdü. Hansı Müslüman memleketinin minarelerinden eğer Allah-u Ekber gelmişse, o memleket bizimki değil. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Pille, bunu aktaran bulmamış, çünkü bu pille burada kafiyedir. Ona göre de bunu saklamış. Pille bizim Azeri Türkçesinde basamak. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Hakkı dananların, yani hakkı inkar edenlerin, hakkı dananların yüzüne değmiş hakkın şillesidir Allah-u Ekber. Göklerin nidası yücelip yerden, daim halas eder hayrı şerden. Kudret-i Kamil'in minarelerden gelen nağmesidir Allahu Ekber. Mekana, zamana, dövre o sultan, odur hakikata kapılar açan. Müminlik yolunda kalbe nur saçan iman şüresidir Allahu Ekber. Odundan eriyer sine dağları, ışığa bürüyer karanlıkları. Donmuş ümitleri, batmış hakları bir anda ısıtır Allahu Ekber. Dünyanın ezeli borçludur ona, o bir penceredir evvelden sona. Görünmez dünyanın var olduğuna inan müjdesidir Allahu Ekber. Odur egriliğe düzün hemlesi, rehmin ilk nidası, ahır cümlesi. Allah'ın sesidir vicdanın sesi.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir suveren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken. Gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken. Karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı. Kolay mıydı? İnsanlığın önderi gidiyordu. Tutuşsun suyun yüzündeki bütün karanfiller. Acıma yetmeyen merhemi yaram eylesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin?

Gittin. Ateşin suyu, merhametin... Gittin. Ateşin suyu, merhametin kalbi.

karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im neredesin? Neredesin?

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgiliye Vuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgiliye Vuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi. Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Matat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimiz'in çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimiz'in elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler. Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğumuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için. Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem. Hayatın bozkırında gezinen şanlı idil. Melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren. Aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim. Dağ üstüla yangını amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına. Bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda idil.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlamaya çalışacağız. El-Kahhar, yenilmeyen, yegane galip olan, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. En'am suresi. O, kullarının üstünde tam hakimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habib-i Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O Kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri Kahhar ismiyle

cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı. Sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça, Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih, Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl irşat vazifesini sürdüren Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El Kahhar'dır o. 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de, bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım, iyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati
o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Kahredicidir. Kahır edicidir. Ey Kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla Kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri Kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı Kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden, Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan Kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti Kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerinle sana dua ediyoruz. Rabbimiz, bizi bize bırakma. Rabbimiz, son nefesimize dek, sana varıncaya dek bizi bize bırakma. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Ben niye beleyim? Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, beme koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, megermiş ben kendim kafil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak, bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki, aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi, benimse başıma

Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yere ser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar, sevdim demek kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşundur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sende. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey iki cihanın sultanı, ey aşıkların lokmanı, ey yegane arzum Can Ahmedim, binlerce salat ve selam üzerine olsun. Sensin benim özüm, sözüm. Sensin gecem ve gündüzüm. Görse cemalini gözüm, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmed'im.

Aşıkım ben ey can sana, hayranım ben yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum can Ahmet'im, benim arzum Muhammed'im, Muhammed'im can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

Ağlar sana Mekke her diyar. Her kulun bir arzusu var. Benim arzum Can Ahmet'im. Benim arzum Muhammed'im. Muhammed'dir canlar canı. İki cihanın sultanı. Hem aşıkların lokmanı. Benim arzum Muhammed'im. Benim arzum

Aşıkım Habibullah'a, hayranım o yüce maha, yalvarıyorum Allah'a, benim arzum Muhammed'im, benim arzum Can Ahmet'im, Muhammed'im, Can Ahmet'im, peygamberim, tek önderim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 7. mesele okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. 7. risale olan 7. mesele Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu huve hayrun mimma yecmaun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela Tahdis-i Nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. 1. sebep. Eski Harbi Umumi'den, Dünya Savaşı'ndan evvel ve evailinde bir vakıayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti, parçalandı. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Merhum annem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İ'caz-ı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini anlat, açıkla. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. Bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek.

aday olduğumu anladım. Hakikaten değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi büyük infilaklar, büyük inkılaplar oldu. Kur'an'ın etrafındaki Kur'an namına işleyen ilahi müesseseler kapatıldı ve Kur'an değiştirilmeye çalışıldı. Fakat Kur'an'ın mucizeliği buna müsaade etmedi ve kendi kendini Kur'an müdafaa etti. Madem İcaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o İcaz'ın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, İcaz'a yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep, madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. Madem Kur'an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini medhediyor. Yani Kur'an kendi kendini medhediyor, kendi kendini övüyor. Biz de onun dersine itibaen onun tefsirini medhedeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir, Risale-i Nur külliyatı Kur'an'ın bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik, hakikatler Kur'an'ın malıdır ve hakikatleridir. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, hususan Elif, Lam, Ra'larda, Hamim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde inikas etmiş, sözlerde yansımış olan Kur'an-ı Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Yani bir hizmetin makbul bir hizmet olduğu bir takım Rabbani yardımlara mazhar olmasından da anlaşılıyor değerli kardeşlerim. Çünkü o üstadımız, o Kur'an öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil. Yani bu eserlerimdeki, bu Risale-i Nur külliyatındaki hakikatler ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşşuh etmiştir. Kur'an'dan yansımış, Kur'an'dan sızmıştır. Hatta 10. söz, Haşir Risalesi bildiğiniz gibi 10. söz öldükten sonra dirilişi anlatan bir eser. 2 × 2 = 4 eder derecede kesin ve kat'i olarak öldükten sonra dirilişi anlatıyor 10. söz. Yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı kataraktır. Yani adeta o 10. söz yüzlerce Kur'an ayetinden süzülmüş bazı damlalardır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Evet değerli kardeşlerim, baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmemeli, edilse hem o hakikatlere zulüm olur hem de o zata zulüm olur. Yani bir cemaat, bir hocanın üzerine, bir tarikat, bir şeyhin üzerine bina edilirse, o hoca öldüğü zaman, o şeyh efendi öldüğü zaman ne olur? O cemaat da ölür. Ama insanlar hakikaten

0: hakikatlere bağlanırsa, hakikatlere müntesip olurlarsa, hakikat namına o zatı severlerse, o zat vefat etse bile o zatın açmış olduğu hayır hizmeti yine devam eder. Demek ki hakikatlere bağlanmak gerekiyor. Hak ve hakikat ehli olmak gerekiyor. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Yani İslam düşmanları bir eseri, bir kitabı çürütmek istedikleri zaman o kitabı yazan zatın birkaç kusurunu gösterip bu adamın yazdığı kitap ne olur, ne olacak diye o eseri de çürütmeye çalışıyorlar. Bu da İslam düşmanlarının adetlerindendir değerli kardeşlerim. Elbette semayı Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, Kur'an semasının yıldızlarıyla, ayetleriyle bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Yani bu eserler benim malım değil, Kur'an'ın malıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem madem örfün asta bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Yani bir eser o eseri yazan zatın meyvesi, ürünü gibi düşünülüyor. Ve bu örfe göre o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i gâliyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahat meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Şimdi bir insan üzüm salkımlarına bakıp da ya bu üzüm salkımlarındaki üzüm var ya işte şu kuru çubuktan geliyor derse ne kadar yanlış bir davranış içerisine girmiş olur. O kuru çubuğu kessek içinden şerbet akmayacaktır. Öyleyse o lezzetli üzüm salkımlarının hasiyeti onları o çubuğa takan zatta aranmak gerekir. Yani Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu eserler üzüm gibidir. Ben de kuru çubuk gibiyim. Bu eserler benim malım zannetmeyin. Bu eserler ancak Kur'an'ın malıdır ve Kur'an'dan süzülmüş katreler, damlalar hükmündedir diyor. Dördüncü sebep, bazen tevazu, insanın mütevazi olması küfranı nimeti istilzam ediyor. Yani nimete nankörlüğe sebep oluyor mütevazi olmak bazen. Belki küfranı nimet olur. Bazen de tahdisi nimet, nimeti övmek iftihar olur. Övünme sebebi olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki ne küfranı nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen, süslü ve zinetli bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse, biri sana çok süslü, çok yakışıklı bir elbise giydirse ve onunla çok güzelleşsen, o elbiseyi giyince sen çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu kerane, güya mütevazilik adına desen haşa, ben neyim, hiç, bu nedir, nerede güzellik desen, o vakit küfrana nimet olur. O güzelliği, o nimeti inkar etmiş olursun. Yanlış olur. Ve hulleyi sana giydiren, o elbiseyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen, bunun tam tersi, şimdi övünerek desen ki, evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi birini gösteriniz desen, o vakit mağrurane bir fakirdir. Yani gururlanarak bir övünmedir, bu da yanlıştır. İşte fakirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki, evet ben güzelleştim. Fakat güzellik libasındır, bu elbisenindir ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir demek gerekiyor. Yani güzelliği itiraf etmek, fakat o güzelliğe sebep olan o nesneyi nazara vermek ve o nesneyi sana veren zatı nazara vermek gerekiyor. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki, sözler güzeldirler, hakikattirler, fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikından, hakikatlerinden telemmu etmiş şualardır. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinden süzülmüş, yansımış şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ düsturuyla derim ki, yani bir şair, bir zat demiş ki, ben sözlerimle Muhammed'i övmüş olmadım. Fakat Muhammed'den bahsetmekle sözlerim güzelleşmiş oldu. Derim ki, وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِ وَلَاكِنْ مَدَحْتُ كَلِمَاتِ بِالْقُرْآنِ. Yani Kur'an'ın hakaiki i'cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Evet, yüceye tabi olan yücelir değerli kardeşlerim. Kim Kur'an'a tabi olursa elbette ki yücelir. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Evet değerli kardeşlerimiz, konumuz devam ediyor ama süremiz bu kadar. İnşallah bir sonraki Nur Saati programımızda yine konumuza 5. sebep başlığıyla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
1: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp, kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden, ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize. Eyvahlar olsun bize.
2: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

şehidim imanım benim adlanır. Ben bu şehidi Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misratına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki, şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eden onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir, hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun, imanını bulmamış? Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, gama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim, namusum benim.

Ey bulvar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yaremi sarmağa senden özge el, yarama sevdiğim sarmağa sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi al kan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk geri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara canan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

0: geç kaldım. Bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında. Göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de. Kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem. Söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben, günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar. Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Allah Resulü'nü sevmek, onun için onunla, onun yolunda ölmek, o sevgilinin gül kokusunu getiren rüzgarlarla dost olmak, bu sevdaya tutulmak. Öyle bir sevda ki her şey bitip tükenir de o bitmez tükenmez. Her şey erir yok olur da o daima büyür ve yücelir. Resulullah sevgisi. İşte ne varsa alemde bu. Duy ve dinle. Kurdun, kuşun, gülün, dalın, arz ile semanın can soluğu. Onsuz bir kurak çöl sanki yürekler. İçi dışı susuzluktan şerha şerha bir kurak çöl. Gökyüzü niçin ağlar bilir misin? Ve kubbeyi hadra yeryüzünde. Yeryüzü niçin elvan elvan açar, yeşerir, boyatar ağaçlarla? Bilir misin? İşte bu sevgidir onları yaşatan. Kökleriyle sökülüp gelen ağaçlar, mağarada senelerce nöbet tutan yılanlar, bu sevgiye, bu aşka, tutulmuştu bu sevdaya.

Peygamber sevgisi bir kalbe işlediğinde hidayet gülşenini onun sığınağı olarak görürüm. Bu kalbi de aşk dünyasında onun hidayet yönüne uçan sabah meltemi gibi görürüm. Ey iman edenlerin en hayırlısını metheden kişi, selam sana. Onun kokusu bahar çiçeklerinden daha hoştur. Ey ömür çiçeği, onu övmekle sen taşkın bir nehirden daha cömert oldun. Şayet beni kınayanlar yüce peygamberin yolunu bilselerdi, kainatta onun dışında hiçbir şeye aşık olmazlardı. Hem biz hem de bütün alem onun aşkıyla yandı. Onun manasında bütün ruhlar fena buldu, yok oldu. Kendisiyle irtibat sağlandığında kainatı sarsan bir ruh bu sevgiyi nasıl anlatabilir? Kim ne kadar büyükse bu sevgi yüzündendir. Ve kim ne kadar küçükse bu sevgisizliktendir. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun. Allah Resulü'nün sevgililer sevgilisinin sevgisinden yoksun kalbe.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

آبروی حبیب اکرمیچ، کربلا دا روان اولان دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقن دا سرنن یزیچ، اهلی دردین دلی حزینی چون، جانا تأثیر ادن انینی چون، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشتو پناه، اهلی اسلاما ol mu'inu nasir, desti adayı eyle bizden kasir. Bakma ya Rab bizim günahımıza, nazar et canu dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu içtihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı, etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahı din içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Kerem'in çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimam.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla.
0: Dedi:
1: Kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla.
0: Dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü

bütün dünyaya küskündü. Dün akşam pek bunalmıştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağ, zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat.

O müstarak, o durgun mecdi Naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, yuya suri mahşerdi.

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ı. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları

içinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgiliye vuslatın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgiliye vuslatın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın. Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse

0: canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Natat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu. Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, eğer iman edersen bana ne var diyordu. Peygamber Efendimiz iman üzerine şehit olursan cennet var buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu. Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim diyordu. Allah'ın Resulü evet buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Sebze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

üzerimize. Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol. Engel ol. Engel ol.
0: Ya Aziz.
1: Sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced, ya Emced,
1: ya Emced. Sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
1: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
1: Senin kahrınla karanlıklar alemi, gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni, ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar. Haddimi bilenlerden eyle beni.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu

Nın üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habib-i Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri kahhar ismiyle cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı. Sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça, Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih, Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl irşat vazifesini sürdüren Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar.
ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar.

arı doğururlar. Ve yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El-Kahhar'dır o. 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım. İyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir.
kahredicidir, kahır edicidir. Ey kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi, benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden, Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerinle sana dua ediyoruz. Rabbimiz, bizi bize bırakma. Rabbimiz, son nefesimize dek, sana varıncaya dek bizi bize bırakma. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor. Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne minessâbikûne ilâ zillillâhi azze ve celle. Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? İlâ zillillâhi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde ama bir grup insanlar var ki Allah-u Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları, yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir. Beynine zarar verir. Hatta derler ya güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbül Aleminin gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani anlatabilmemiz için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor. Pasaport istiyor değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım. Bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vakıa suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir, o önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar. Ondan fazlasını almazlar. Ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler. Hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur. Onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var. İki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler. Kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar. Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman. Mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden hali vakti yerinde olan bir insandan işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş. İşte borç istemiş, yardım istemiş. Ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor. Ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana. Ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi. İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da ke hükmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte diyor sabikun önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur. Ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun. Hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor. Ve Peygamberimiz o öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız? Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eterdavne en tekunu şatra ehlil cenneti. Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? İnnel cennete muhakkak cennet la yedhuluha giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak, emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde اِلَّا كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az. Cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun, şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin, az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Fezkuruhu. Onu zikredin, onu anlatın. Yarifun nas. İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte, o hadisi de okuyalım inşallah. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu? Siz anlatmazsanız, fasık olduğunu söylemezseniz, işlediği hareketlerin kötü olduğunu söylemezseniz, o zaman insanlar ne zaman tanıyacak? اُذْكُرُ الْفَاجِرَ Facir olanı zikredin. Bima fihi onda olan şeyle. Ne yapmışsa, ne hata işlemişse onu yazarun nas insanlar da ondan sakınsınlar. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz gıybet günahtır geneliyle. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını ama. Hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur, sıkıntı olur, kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor, korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وجعل

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar
1: bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin
0: diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı değil. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının busekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Gönlümün mezarında senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, Ya selam, sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem.

0: Ya Kaid.
1: Sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
0: Ya Nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni. Sen ki her şeyin her halini her an görürsün. Hiçbir zerre gizlenemez senden. Tanık ol hayırlarıma. Kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma. Kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya Nedir.
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın. Celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi. Kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni. Kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid.
1: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin. Hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim. Senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm. Senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan. Saltanat
1: senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç. İzin ver. Her arzumda yanına varayım.
0: Ya Şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın. İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir. Adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun. Kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun. Kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya Vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun. Kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin. Dengini bulamam. Sen ki Ehad ve Samet'sin. Başkasını aramam.

kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli, kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün eşlerine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım, bir gün bir yuvaya gizlice indim. Rızkına saygıyı görünce dondum, nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır, tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı, o da sende diye sana yöneldim.

Çektim gözlerimden gaflet tülünü, neyleyim mevsimlik dünya gülünü, dilerim ki kulun ahir çölünü, gül gülistaneyle sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.

Medine-i Münevvere'de, o nurlu şehirde bir bayram sabahı. Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazından çıktı. Ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü. Ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa sordu. Ey çocuğum, seni böyle ağlatan nedir? Çocuk, çocukluğu ile ve soruyu soranın kim olduğunu bilmeksizin, ey adam, çekil benim başımdan. Benim derdim zaten bana yetmedi. Babam Resulullah'ın gazalarından birinde şehit oldu. Annem yalnız kalınca bir adamla evlendi, o da hayırsız çıktı. Evimizi aldı, malımızı yedi ve işte şu gördüğün halim gibi çıplağım, açım, hüzünlüyüm ve düşkünüm. Ne zaman ki bayram geldi ve bayram kıyafetli çocukların oynadığını gördüm, hüznüm tazelendi ve ağladım. Ümmetinden birisinin en ufak bir mutsuzluğu ile mutsuz olan ve ümmetine çok düşkün bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dedi ki, ey yavrum, ister misin ki baban ben olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali amcan ve Hasan ile Hüseyin de kardeşlerin olsun. İster misin? Bu hitabı işiten şehit çocuğu garip, konuşanın kim olduğunu anladı da feryat ile, aman ya Resulallah, nasıl kabul etmem istemem, sizi şimdi tanıyabildim. Ve Resulullah Hazretleri ile o şehit çocuğu garip beraberce el ele hane-i saadetle kutlu eve yöneldiler. Orada yemek yedi ve Resulullah tarafından bayramlık elbiseler giydirildi. O yeni hali ile tekrar oyun oynayan çocukların arasına gittiğinde çocuklar dediler ki, az önce aramızda dikilip duruyor ve ağlıyordun. Şimdi ne oldu da gülüyor, oynuyorsun? Çocuk onlara cevap verdi. Demin açtım, şimdi doydum. Çıplaktım, giydirildim. Annesiz ve babasızdım, şimdi Resulullah gibi bir babaya sahip oldum. Ayşe annem oldu, Fatıma ablam oldu, Ali amcam oldu, Hasan ve Hüseyin kardeşlerim oldu. Nasıl gülmem, nasıl bayram etmem? Çocuklar hep bir ağızdan feryat ettiler. Ah, keşke bizim de babalarımız Resulullah'ın beraberinde gazaya katılıp da şehit olsalardı.

ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da, lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini.
Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü, bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği altyazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsaneyi uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,